Evet, uzun zamandan beri hoş sohbet edemiyorduk galiba, değil mi? Beni de özlemişsiniz. Ne demiş şair? Öyle bir havada gel ki senden vazgeçmek mümkün olmasın. Umarım güzel bir havanız vardır. Umarım hoş sohbetiniz de hala devam ediyordur. Evet, uzun zamandan beri dedim. Uzun zamandan beri sizinle birlikte değildim. Ege'de sevgili bir kardeşimle uzun zamandan beri bu yayını yapmaya başlamıştı. Ve aldığım haberlere göre ve yazılarınıza göre ve bilginize göre oldukça da memnun kalıyormuşsunuz. Bu da beni tabii ayrı bir şekilde sevindiriyor. Çünkü artık gençlere yer vermenin zamanı geldi diyoruz. Kolay değil tabii ki. Radyonun kuruluşundan beri sizlere her zaman bir merhaba diyorduk. Hem Adabapur'undan ve radyo bizim üzerinden. Kolay değil yani artık. Yavaş yavaş. Kızım sana söylüyorum, gelin sen anla hikayesi var. Esasında her zaman bildiğiniz gibi ben Türkiye penceresinden bakmıyorum. Avusturya penceresinden bakmaya çalışıyorum ama son zamanlarda hele bir de Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu denen bir zatın davranışlarından sonra ister istemez de bir arada bir şöyle Türkiye penceresine de bakmak zorunluluğu getiriyor. Evet, diyorum ya, artık gençlere de bir yer bırakmamız lazım. Onlara bir şans tanımamız lazım. Onlara bir gerekirse bütünüyle güzel bir şekilde onları bırakıp bizi rahatlıkla şöyle arkamıza yaslanıp onları mutluluk bir şekilde seyretmeliyiz veya dinlemeliyiz galiba. Evet, Radyo Orange 94 FM ile birlikte radyo bizdeyiz. Öğleden sonra 4 ile 5 kuşağı arasındayız. Her zaman olduğu gibi efendim sizin güzel isteklerinizi elimden geldiği kadarıyla getirmeye çalışacağım. Ve her zaman olduğu gibi siz de bildiğiniz gibi Avusturya penceresinden biraz Avusturya neler oluyor onu değerlendirmeye çalışacağım. Ve her zaman olduğu gibi klasik bir Müslüm Baba hayranıyla birlikte başlayalım. Müslüm Baba'nın zamanını tutamıyorum. Bu arada sizlerde çayınız ve kahveniz muhakkak yanınızdadır. Ve benim kulağınız bendedir. Ama her zaman olduğu gibi Radyo Orange 94 FM'in kahve tadında güzel bir yayın olmasını istiyorum. Bir saat boyunca.

Bu arada sizler de muhakkak kahvenizi yanınıza, çayınız ve kahvenizle birlikte kulağınız bende. Evet, Viyana penceresinden bakmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz aşırı bir sıcaklık vardı ve bu aşırı sıcaklıkla birlikte şu an hava inanılmayacak derece güzel. Böyle çok güzel bir, esas Avusturya Türkçesiyle de biraz daha konuşayım, seangenem diyeyim, bir şekilde rahatlatıcı, böyle güneş de yok, sizi rahatlatan bir hava. Bu havayla birlikte daha önceki haftadan beri aşırı bu sıcaklıkla birlikte ilginç bir olayla karşılaştık. Bu sıcaklık yaparken gerçekten bir savcı Viyana'daki Neos, yani Neos'un biliyorsunuz şu anki Viyana Belediyesi ile birlikte, SPÖ ile birlikte o hükümetin koalisyon ortağı, SPÖ'nün küçük koalisyon ortağı ve bu özellikle çok ilginç bir olay, 50 bin euroluk sıcaklık raporuna takılmış. Şimdi Neos'u savcı 50 bin eurodan dolayı soruşturma açmış. Ama bunu şimdi o detayları okudukça, şimdi Almanca'dan Türkçe'ye çevirdiğim için de birazcık da zorlanıyorum, kusura bakmayın. Arada bir takılırsam veya birazcık böyle şey durum söz konusu olursa anlayın ki Almanca'dan Türkçe çeviri yapıyorum. Şimdi işin ilk okul, hatta şöyle bir durum söz konusu olmuş. Viyana'daki Donaustadt'taki Esslinger Hauptstraße İlkokulu'nda bazı sınıflarda sıcaklığın neredeyse 41 dereceye kadar ulaşan okula çocuklar artık fenalık geçirme söz konusu olunca veliler şikayette bulunmuş ve velileri şikayet eden kişiler de savcıya, yani Luisier'e başvurmuşlar. Okulun yeni binasındaki mimari özellikleri nedeniyle çapraz havalandırmanın mümkün olmadığı, spor salonunda ise sıcak günlerde bile ısıtmanın haftalarca kapatılmadığı, yani burada nasıl bir durum söz konusu olmuş onu da tam olarak bilemiyorum ama yani gerçekten öyle bir sıcak havalarda hala kaliferlerin de açık olması ayrı bir soru işareti. Neden böyle durum olmuş onu da bilinmiyor. Hatta bu tüm iddialar içinde belediyeden açıklama talep edilmiş fakat herhangi bir yanıt, her zaman olduğu gibi cevap alınamamış. Öğretmenlere bile biri Avusturya'da yaşıyoruz değil mi? Gelişmiş bir ülkedeyiz. Yani Türkiye'de desek anlayacağız da ama Avusturya'da böyle durumlar olunca insanın komiğine geliyor. Evet, öğretmenlerde de konuşma yasağı iddia ediliyor. Yani bak diyor. Öğretmenlere böyle demişler, sakın, parmak sallamışlar, dikkat edin. Konuşmayın, konuştuğunuz anda her an yer değiştirme söz konusu olabilir demişler. Şaka bir tarafa ama raporda ve yürütülen uygulamalar yönelik başka bir dikkat çekici ise velilerden gelmiş iddiaya göre öğretmenlerin sınıflardaki sıcaklık konusunda konuşmaları kısıtlanmış. Luizer bu iddiaya da soruşturmasını almış. Özel olarak da yer verdiğini altını çizerek de belirtiyor. Bu sürecin takipçisi olacağım. Kalıcı ve kabul edilebilir çözüm bulana kadar da vazgeçmeyeceğim diyor Fox Anstalt'a, yani bizi şeyimiz bu şekilde gösteriyor. Fakat buradaki en ilginç bir taraf Neos'un tutumu ve değişimi. Neos 2021 yıllarındayken, 2020'lerken özellikle böyle klimalı ve elektrikli şeyleri kesinlikle parti olarak biz kabul etmeyeceğini, böyle bir projelerde var olmayacağını ifade ederken şimdi 50 bin euroluk yeniden bir klima olayını gündeme getirmeye çalışmışlar. Hatta şöyle bir durum söz konusu da olmuş. Okullarda okullardaki öğrenciler için okul öğrencileri, velileri de hatta demiş ya sizin okulun parası yoksa veyahut da herhangi bir sıkıntısı yoksa klimayı biz kendimiz kendi bütçemize karşılayalım demişler. Buna da hayır cevabı gelmiş. Bakalım Wiener Neustadt muhalefetine Neos tüm okullara ve anaokullarına klima için aksiyon planı talep edip sonsuz raporlara ve bahanelere ihtiyacımız yok ifadesini kullanırken, yani raporlara ve bahanelere herhangi bir ihtiyacımız yok, biz görevimizin başındayız, görevi istediğimiz şekilde çok iyi bir şekilde yönetiyoruz diyorlar. Bu açıklama başkent yönetimindeki kendi politikalarına karşı bir eleştiri olarak da söz konusu olacak. Çünkü neden bir klima getirme söz konusu olacak? Hatta öyle bir alternatif getirmişler ki demişler ki havala çok sıcak, o zaman içeride yapmayalım dışarıda yapalım demişler. Sonuç olarak bir yana da öğrenci ve öğretmenlerin aşırı sıcaklarda yaşadığı sıkıntılara karşı yürütülen
50 bin şaka demiyorum 50 bin euroluk raporun somut bir fayda sağlayıp sağlamayacağı sorusu şu an en çok tartışan konulardan bir tanesi ve bakalım savcımız bu konuda nasıl bir karar bildirecek, oturup bekleyeceğiz. Bu konuda da size detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Evet, çayınız kahvenizle birlikte. Eski parçalardan Haluk abimizden, Haluk abimin Yollarda Bulurum Seni, özellikle kardeşim Aykut bu parçayı çok seviyor, yine bu parçayı benden istedi. Arkadaş şu an Türkiye'de, Ankara'da yola çıkmış turizm, bakalım o da yollardaymış, o yüzden dedi abi bu parçayı benim için çalarsan çok sevinirim dedi, ben de seve seve dedim. Yollarda bulurum seni, Haluk Levent sevenler için de armağan edelim. Bu arada yolda olanlar için de Haluk Levent, yollarda bulurum seni.

Evet, birazcık daha yüzünüze bu sıcaklar, sıcaklıkla birlikte herkes serinlemek istiyordu. Herkes bir taraflara kaçmak istiyordu derken inanılmayacak derecede. Çünkü geçen seneden bu sıcaklıklar böyle bir durum söz konusu yoktu. Özellikle yüzme havuzlarıyla birlikte burayı işleten özel sektörlerde olan küçük ölçekli firmaların işletmeleri vardı. Ve onlardan büyük bir sıkıntı yaşıyorlardı. Gerçekten hava sürekli değişim gösteriyordu. İklim koşulları gerçekten çok değişken bir durum söz konusu olunca insanlarda bir sıkıntı oluşmuştu. Fakat sene inanılmayacak derecede yani son hayatımızda böyle bir sıcaklık yaşadığımız bir ortamda Viyana'da yüzme havuzları 1 milyon ziyaretçiye ulaşmış. Evet, inanılmayacak derecede böyle kısa bir süre içerisinde 1 milyona ulaşmış olması, özellikle de en çok ilgi gören biliyorsunuz Gense Heufel birinci derecede o yoğun bir talep göstermiş. Anketler yapılmış ve bu anketler içerisinde ziyaretçi ile birlikte en önemli şehrin en köklü tesislerinden Gense Heufel biliyorsunuz hemen Alte Donau o şekilde olan yaklaşık 162 bin ziyaretçi ile en yoğun ilgi gören havuz olmuş. Kongresbad ise 78 bin ziyaretçi ile ve Strandbad Alte Donau ise 65 bin ilgi görmüş. Yani espri de burada kendisini şeyden çıkartıyor, sinekten yağ çıkartır hikayesi gibi hemen kendisine bir şey bulmuş. Aman demiş, o kadar güzel havuzlarımız var ki, o kadar iyi hizmetler sunuyoruz ki diyor. Bir de oraya Viyana'daki yaz sıcaklığı dolayısıyla havuzlar olan ilgi atarken diyorum ya, kendilerine de nimet çıkarmışlar. Şu anda hava serinlemiş olsa da önümüzdeki sıcak günler var diyerek yaz boyunca havuzlar olan yoğun talebini ve bizlere dua etmenizi rica ediyormuş SPÖ. Şaka bir tarafa da umarım bu kadar aşırı sıcak olmaz ama havuzlardaki dediğim gibi taleplerde artış olsun, bir güzel bir yaz geçirsin. Çünkü gerçekten son zamanlarda ekonomik koşullar, bunlardan biraz değinmeye çalışacağım. Bu önemli konulardan bir tanesi de bu Viyana'da yüzme havuzları 1 milyon ziyaretçiye ulaşmış ama esasında en önemli konulardan bir tanesi hemen o şu bir turizm sektörüyle ilgili gerçekten büyük bir sıkıntı yaşıyor galiba. Şöyle haberde şöyle geçiyor. Onu birazdan size gündeme getirmeye çalışacağım. Turizm sektörü esneklikte, yani nasıl diyeyim, Avusturya turizm ve gastronomi sektörleri artan enerji. Bakın, artan enerji. Şu an gelen faturaları daha belli değil. Aprehnuk dediğimiz, yani Avusturya Türkçesi konuşuyorum. Aprehnuk karşılaştırmalı geldiği zaman bir yıl boyunca harcamalarımız ekstra olarak ne kadar harcamışız, ekstra ne gibi harcamalar gelmiş de önümüze koyulmadı. O önümüze koyulduğu zaman gastronomi ve özellikle enerji çok fazla kullanılan sektörlerde inanılmayacaktır. Çok büyük bir sıkıntı oluşturacak. Bu sektörler içerisinde dediğim gibi gastronomi en önemli ve turizm başı çekiyor. Bu artan enerji ve personel maliyetleriyle toplu sözde bir şey belirsizlikleri altında esneklik, yani pazarlara ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade ediyorlar. Çok büyük bir soru işaretleri ve çok büyük bir özellikle de hükümete karşı durumları söz konusu var. Nasıl bir çözüm getirilecek onu öğrenmeye çalışacağız. Bu konuda kısa bir bilgi vereyim. Ben biraz size tekrar bir müzik diyeyim. Bu arada çayınız kahveniz bitmişse Radyo Orange 94 FM'in her kahve tadında biliyorsunuz güzel bir müzik, bir güzel bir söyleşi yapıyoruz. Sizlerle hoş sohbet yapıyorum. Bu hoş sohbetle birlikte ben de kahvemi bu arada yenilemeye çalışayım. Biliyorsunuz Radyo Orange 94 Radyo Biz tadında bir yayın program yapmaya çalışıyoruz. Şimdi size ben de ilk defa bu müziği dinliyorum. Block Drain Ne Yapıyorsun mesela parçasını Nisan Hanım istemiş benden ve bunu Nisan bir Gül arkadaşına iman etmişler galiba. Bilemiyorum ilk defa dinleyeceğim ama inanmayacak derecede tıklama rekoru kırmış. Yani ne kadar diyeyim şöyle. 205.457.108 bir YouTube'da tıklama rekoru kırmış. Bakma.

Evet, şimdi biraz biliyorum başınızı biraz ağrıtacağım ama gerçekten çok önemli bir konu. Biliyorsunuz özellikle Avusturya ekonomisinin turizm ve eğlence sektörü Avusturya ekonomisinin %13'ünü önden fazla bir katkı sağlıyor. Yani Avusturya ekonomisinin %13'ünü tamamıyla turizm ve eğlence sektörü karşıladığından dolayı Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Klaus Hoffmann'ın açıklamaları ve yorumları vardı ve bu yorumları mümkün olduğu kadar sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gerçekten bu sadece bu sıkıntı turizm ve eğlence sektörü olarak değil diğer sektörler için de geçerli. Bu yaz dönemine gelen yaz konuklarının 1/3'ünü eskiden Avusturya ve Almanyalılar oluştururken bu ülkelerdeki dedim ya size özellikle 2025, 2024 ve 2026'nın başlarıyla birlikte gerçekten koronadan sonra diyelim öyle bir durumda getirmeye çalışalım. Gerçekten ekonomik olarak bazı sıkıntılar söz konusu olmuş ve bu ekonomik sıkıntılarla birlikte ülkedeki dünyadaki daha doğrusu enerji sektörünün ve özellikle çevre Umweltschutz dediğimiz şeylerin değişikliğiyle birlikte bir gerileme söz konusu oldu. Özellikle gelişmiş ülkelerde alım gücüyle birlikte tüketim alışkanlıkları da biraz gerileme söz konusu oldu ve bunun sebebi de tasarruf eğilimlerinin ve gelecek korkusunun artmasıyla birlikte özellikle yaşlılarda tasarruf eğilimleri daha da fazla artmış olmasından kaynaklandığını ifade ediyorlar. Sektör firmaları ya yeni pazarlara yönelmesiyle birlikte özellikle çok ilginç ben de ilk defa şoka girdim. Özellikle Polonya ve Romanya ile Çek Cumhuriyeti'nden ziyaretçi sayısının rekor kırması bekleniyor. Yani gerçekten Avrupa Birliği'ne yeni giren ve daha düne kadar Avrupa'nın veya Almanya'nın veyahut da işte Avusturya arka bahçesi dediğimiz ülkelerin aşırı derecede böyle bir rekor kırması ve ziyaretçi akımı olması ve tüketici alışkanlıklarının bu kadar yüksek seviyeye çıkması da ilginç gelmeye başladı. Bir taraftan da iyi tabii diyelim de. Ama Kredisverband dedim yani başkanı Wiberalin özellikle onun bir yaklaşımı daha farklı. Yüksek esneklik yeteneğine sahip bir sektör olduğunu vurguluyor. Neyin? Turizmin özellikle turizm ve otel sektörünün. Bu analize göre yani Kredisverband dediğimiz yani KSFA'nın analizine göre Avusturya genelinde girişimcilerin %48'i iş durumlarının yani gerçekten diğer Avrupa ülkelerine göre değerlendirmeyi yapılmamış. Onu daha sonra olursa ticaret odasıyla yani bir şapskamada ile oturup ondan bilgilendirmeyi yapmaya çalışabilirim. Ama gerçekten çok ilginç bir çalışma. %48 yani Avusturya'daki firmalar girişimcilerin %48'i hemen hemen yarısı durumların çok iyi olduğunu veya çok iyi olarak değerlendirirken turizmde bu oran %35'e kalıyor. Yani Avusturya ekonomisinin %13'ünü oluşturduğunda bir ters orantı var mı? Yine ben ekonomist olarak yani branşım ekonomist olduğundan dolayı biraz farklı bir şekilde değerlendiriyorum. Fazla da kafanızı karıştırmak istemiyorum rakamlarla ama gerçekten çok önemli. Tüm anketlere katılan işletmelerin %10'u daha fazla yatırım yapmayı düşündüğünü altını çizerek yaparken özellikle turizmde bu oran %4. Düşünebiliyor musunuz? Diğer şirket yani benim bildiğim kadar benim hesaplamalarıma göre veyahut da olması gereken şeylerde özellikle gastronomi ve sektörde ve turizm daha düşük olması gerekirken ama bu turizm tabii turizm ve gastronomi de koyuyor muyuz koymuyor muyuz? Burada öyle bir çalışma var mı? Onu bilemiyorum. Sektör artan enerji ve personel maliyetlerini müşteriye yansıtmakta oldukça zorlanıyor. Çünkü gerçi daha nasıl yansıtacak onu da bilmiyorum. Şu an herhalde çoğumuz şöyle bir eskiden bir restoranta haftada 2-3 kere çıkan ailenin şu an haftada bir kere çıktığı dedikoduları yapıyoruz. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Gerçekten Avusturya'daki gastronomi ve baktığınız zaman restoranlara bakıldığı zaman görünmeyen bir enflasyon söz konusu var. Fiyatların aşırı bir yükselişi var. Bunu ne kadarını müşteriye yansıtabiliyorlar? Daha ne onu bilmiyorum. Daha da bunu yansıtmaya kalkarlarsa herhalde gastronomi ayda artık ayda bir kere gitmeye başlayacağız.
gibi geliyor bana. Bu da benim şahsi düşüncem. Evet, yaklaşık 220 bin kişi istihdam eden turizm sektörü, bakın yaklaşık 220 bin kişi istihdam eden turizm sektörü sürekli değişim, uyum sağlama yeteneğinin öne çıktığı söz konusu olduğu halde sektörün bu deneyimin gelecek için önemli bir dayanışma ve uyum sermayesi olarak hesaplanıyor ve ona göre değerlendirmeye çalışıyor Avusturya. Yani kolay değil, Avusturya ekonomisinin %13'ünü karşılayan bir sektörü de herhalde enerji ve personel şeyseyle kısıtlamak, oturup düşünmesi gereken bir durum herhalde diye düşünüyorum. Şimdi bir istek, bir parçam daha var. Özellikle Manuş Baba'dan istediler. Çok eski bir parça. Arka fonda müzik diyorsunuz değil mi? Hemen sizler de anlıyorsunuz. Eteği belinde. Evet, Manuş Baba diyelim. Manuş Baba'nın hayranları ve istekleriyle birlikte onları çalalım.

0: Gel bu gece koynuma. Evet, Avusturya penceresinden, Viyana penceresinden bakıyoruz. Viyana penceresine bakarken de bu kadar ekonomiden bahsederken de Viyana polisi, özellikle Viyana polisi demişim, özellikle finans polisi, maliye. Maliye. Bu kadar eksikler var. Nasıl karşılayacak Viyana Belediyesi veya Avusturya hükümeti? Evet, Avusturya Maliye Polisi diyelim artık tam olarak Avusturya Türkçesiyle konuştuğumuzdan dolayı 2025 yılının denetimleri açıklanmış. 2025 yılının denetimleriyle birlikte yapılan uygulamalar. Avusturya Finans Polisi 2025 yılı boyunca yürüttüğü yoğun denetimlerle iş dünyasında ücret ve sosyal dumping uygulamalarına yönelik önemli adımlar attığını ifade ediyor. Bir de gururla söylüyorlar. 3691 dışarıdan gönderilen veya geçici olarak görevlendirilen işçi ve çalışan üzerinde yapılan kontrollerde 274 vaka düşük ücret şüphesi tespit edilmiş. Ne yapsın adamlar yani mecburen belli bir o kadar düşürebilmek zorunda. Ya, esasında Avusturya Ticaret Birliği ile yani Bishops Kama ile birlikte ortak bir çalışma söz konusu olacaktı. Bu ortak bir çalışma içerisinde önlüleri de vardı. Bu önlüler içerisinde özellikle biliyorsunuz 14 ay verilen Binex Geld ve Urlasp Geldleri ile birlikte biz işverenler ya daha doğrusu işverenler için yoğun bir yoğun oluyor. Ve bunun baskını yani bu yoğunluktan gerçekten bazen öyle ödemelerde öyle bir zorluklarda söz konusu olduğundan dolayı buna bir alternatif bir çözüm bulunsun diye öneriler de getirilmişti. Ama bu önerilerden bir tanesi de ya tamam işçilerin parası verilsin ama hiç değilse sosyal sigorta primleri ve artı maliye ödediğimiz şeyler yine aynı şekilde kalsın o doppel olarak ödemeyelim. Yani 14 aylık olarak demeyelim 12 aylık olarak ödensin diye öneri getirildi halde ticaret odası bizim arkamızda olması gerekirken yüzüne dahi bakmadı. Ya da o da ilginç bir olay. Ticaret odası kime çalışıyor? Tabii ki yönetim FAP'de olduğundan dolayı isterseniz şu anki hükümete doğru bakıyor. 274 neyse kaldığım yerden devam edeyim. 274'te vakada düşük ücret şüphesi tespit edilmiş. Denetimler sonucu çalışanlar yaklaşık %8'in olası düşük ücretlendirmeden etkilendiği ortaya çıkmış. Yani Lohn Unterlagen yani maaş bodrusunun eksikliğinde rekor cezalar olmuş. Yapılan incelemelerde bodro ve maaş kayıtlarının bulundurulmaması ve eksik sunulması nedeniyle 433 ceza başvurusu ile ilgili olaraktan toplam yani hepsi bunun için değil bu vakalar değil toplam 5.37 milyon euro tutarında bir para cezası uygulanması talep edilmiş. Bu rakam geçtiğimiz yıla göre önemli bir artış gösteriyor. Haberde maalesef dediğim gibi 2024 ile 2025 arasındaki o şeyi göstermemiş ama artış inanılmayacak derecede yüksek. Şöyle diyor, beni en çok ilgilendiren bir tanesi güvenlik ve etkinlik organizasyonu ile otelcilik, gastronomi ve turizm sektöründe yoğunlaştırılması öngörülüyor. Böylece geçmiş deneyimlerle elde edilen veriler ışığında ücret ve sosyal dumping riskinin yüksek olduğu alanlarda önemli artışlar söz konusu oluyor. Evet, hayırlı olsun demek istiyorum. Özellikle turizmde artınca inşaatla ilgili sektörlerde güvenlik yani nasıl diyelim maliye en çok bunlara üzerine ağırlık vermeye başlayacak. Denetim ağırlıklı olarak karayolu taşımacılığı, inşaatla ilgili sektörler, güvenlik ve etkinlik organizasyonlarıyla otelcilik, gastronomi ve turizm sektörlerinde yoğunlaşılacakmış. Duyurulur. İhtiyaçları var adamların, ne yapsın garibanların, yapmak zorundalar bir an evvel. Onu da dediğim gibi duruma getirmek lazım. Ve
1: gel anla dikenimden.
0: Mabel Matiz hayranları. Bunun armağan edelim istek vardı. İsteği söyleyen arkadaşımız ismini belirtmemiş ama özellikle bu parçayı benden rica ediyor. Kime? Biricik annesine armağan etmek istiyor. Biricik ailesine armağan etmek istiyormuş. Biz onu kırmayalım ve Mabel Matiz'in hayranlarına da armağan etmiş olalım. Gel.

Evet, son dakikalar, son dakikalar birlikte, son 4 dakika, bu son 4 dakika içerisinde biliyorsunuz Türkiye penceresinden fazla bakmamaya gayret ediyorum ama bu haberi kesinlikle sizinle paylaşmak istiyorum. Dönüz Deniz Göktaş. Evet, son dönemlerde adından sıkça söz ettiren ve geçtiğimiz günlerde din değerleri aşağılama ile Cumhurbaşkanı zaten herhalde dünyada en fazla Cumhurbaşkanı hakaretten tutuklanan insan sayısı Türkiye'den fazla olacağını zannetmiyorum. Çünkü gelmiş geçmiş şu an yapılan araştırmalar içerisinde öyle bir durumdayız ki sadece artık gözün üzerinde kaşın var demeyi bile insanlar korkan bir tutum içerisinde. Tamamıyla dediğim gibi yani artık sıradan gibi.

kelimesi ve ifadeleri de var. Onu gelecek 15 gün sonra sizinle tekrar paylaşmaya çalışacağım. Ama çok güzel bir konuya değindi. Gençler, gençler senden şunu rica ediyor. CHP'yi serbest bırak. Evet, ya daha doğrusu sal demesi. Bununla birlikte Avrupa'da yaşayan yüze aşkın yazar, çizer, gazeteci, yayıncı ve sanatçı ortak açıklamalarıyla stand-up satiristi ve metin yazarı Gönül Taş'ın serbest bırakılmasını istemiş. Açıklamada mizahın ve hicivin demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlar olduğu vurgulanarak tutuklama kararının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi ışığında yeniden değerlendirilmesi talep ediliyor. Açıklamanın Türkçe metniyle birlikte İngilizce, Fransızca, Hollanda ve Almanca'ya çevrilerde yayınlanmış. Evet, gerçekten. Yayınımızın başında söylemiştim, bir saat boyunca kah orada olacağız, kah burada olacağız. Ve 4 ile 5 arasında mümkün olduğu kadar Adobe Opera'nın Radyo Orange 94 FM'in ve Radyo Bizim Güzel Kahve Tadında bir yayın olmasını rica etmiştik. Umarım öyle bir tadında geçmiş olmuş olsun diyelim. Ve yayının başına demiştim, öyle bir havada gel ki vazgeçmek mümkün olmasın demişti şair. Umarım sizlerden vazgeçmek mümkün olmuyor. 15 gün sonra görüşmek dileğiyle. Hadi bana eyvallah.

ve çen sipi ve girtin servi ahi. Çend hüst de beni hovitiya ve de gheliyan. Jilidana kundarin tvingin ve çend aykan berin khavitin. Peçeki çend zarokan bune kefin. Her serihatin jekirin. O gelek caran en bidesti vahatın kuştin. Ey harnu! Jibir nabe geliye zilan temberiyen henekiri nevala kasaban. Bedenin de arde de çandi beriken tijekhoye de cani zavan de. Debistrin şkeftnu cirokin bedavi.